0: azoba inkingi unala kwaZulu-Natal.
1: Akunalo nespeed bazalwane.
0: Uyaphikelela kuleta kholwa yiyo.
2: Nala siyavuma sir.
3: Uyatrapa.
0: Usazoba inkingi unala kwaZulu-Natal.
2: Siyavuma sir.
4: Amandla kaNkulunkulu okwenza izinto. Sikhuluma esikwaziyo, sifakazela esikubonile.